0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Huneyn Savaşı'nda şirk ordusu bozguna uğruyordu. Kaçışlar başlıyordu. Ordunun bir kısmı Evtas'a doğru kaçıyordu. Bir kısmı ise Taif'e kaçıyordu. Özellikle Taif'in kaleleri son derece sağlam kalelerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Halid bin Velid'i 1000 kişilik orduyla Taif'e gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eşari'nin amcası Ebu Amir'i yine 1000 kişilik bir orduyla Evtas'a gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'de alınan ganimetleri bir başka birliğin kontrolünde Cirane'ye bırakıyor, sonra ordusuyla beraber Taif üzerine gidiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Amir'i Evtas üzerine gönderiyordu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'nı bitirdiğinde Ebu Amir komutasında bir askeri birliği Evtas Vadisi'ne gönderdi. Ebu Amir burada Dreyd bin Simme idaresindeki düşman askerleriyle karşılaştı. Savaşta Dreyd öldürüldü ve askerleri hezimete uğratıldı. Resulullah beni Ebu Amir'le beraber göndermişti. Ebu Amir diz kapağından okla vurulup yaralandı. Ona ok fırlatıp diz kapağından vuran Cüşeym kabilesinden bir adamdı. Ben Ebu Amir'e doğru koşup yanına vardım ve ey amca sana kim ok fırlattı diye sordum. O da bana kendisine ok atanı işaret ederek bana ok atan katil işte şudur dedi. Bunun üzerine hemen o adama yöneldim. O beni görünce kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşuyordum. Ona şöyle diyordum, kaçmaya utanmıyor musun dedim. Hemen durdu, kılıçlarımızla birbirimize saldırdık. 2 kılıç darbesiyle onu öldürdüm. Sonra Ebu Amir'in yanına geldim, ona şöyle dedim. Allah Serivun'u öldürüp cehenneme yolladı dedim. Ebu Amir bana şu oku çıkar dedi. Ben de oku çıkardım ve kan akışı yoğunlaşıyordu. Amcam kan kaybından öleceğini anlayınca bana ey kardeşimin oğlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim için istiğfarda bulunmasını söyle dedi. Beni birliğin komutan olarak tayin etti ve çok geçmeden de vefat etti. Ben savaş bittikten sonra Resulullah'a geldim, Ebu Amir'in durumunu ve talebini anlattım. Peygamber Efendimiz bir bardak su istedi, abdest aldıktan sonra koltuk altları görünür bir şekilde ellerini kaldırıp dua etti. Ya Rabbi, Ubeyd Ebu Amir'e mağfiret eyle. Ey Allah'ım, onun kıyamet günü mahlukatın çoğunluğundan üstün bir mevkide kıl. Ben bunun üzerine ya Resulallah benim için de istiğfarda bulun dedim. Resulullah şöyle dua etti. Ya Rabbi, Abdullah bin Kays'ın günahlarını bağışla. Kıyamet günü onu iyi bir yere yerleştir diye dua etti.

0: müminin silahı duasıydı. Duası Rabbi Rahim'i ile dertleşmesiydi. İçin için konuşmasıydı, içli içli konuşmasıydı. Peygamber iklimi tam bir dua iklimiydi. Fiili duayla kavli dua iç içe bir dantel gibi örülüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatına baktığımızda ya da dualarına baktığımızda onu dua ikliminde görüyorduk. Bir de birbirlerine dua edişleri vardı. Onlar gönül bütünlüğü içindeydiler. Kendine dua eden hemen sonrasında kardeşlerine, ümmete dua ederdi. Değilse bir gariplik hissederdi, bir boşluk hissederdi. Peygamber Efendimizin komutasındaki ordu Taif'e ilerliyordu. Yolları üzerinde bir mezarın olduğu görüldü. Bölgeyi bilenler mezarın Ebu Uhayha bin As'a ait olduğunu söylediler. Ebu Uhayha İslam'a karşı keskin bir tavrın içindeydi. Fırsat bulduğunda Müslümanlara kötülük yapmaktan geri durmazdı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu hatırladı ve Allah ona lanet etsin, o Allah'a ve Resulüne meydan okuyordu dedi. Ordunun içinde Ebu Uhayha'nın iki oğlu vardı. Onlar Müslümandılar. Ebu Bekir Efendimizin sözleri onlara ulaşınca onlar da Ebu Kuhafe'ye lanet olsun demekten kendilerini alamadılar. Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babasıydı. Bu durum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sad-ı Gari Yari'nin doğru davranmamış olduğunu beyan buyurdu. Daha sonra da ümmeti için temel bir ilkeyi öğretiyordu. Ölüler hakkında müşrik bile olsalar kötü şey söylemeyin. Sözleriniz onlara ulaşmaz. Fakat yaşayanlar arasında bazılarını incitir buyurdular. İslam ordusu Taif'e geliyor, hatta kale surlarına yaklaşıyordu. Kaleye yaklaşınca kaleden ok yağmuru gelmeye başladı. Yağmurun altında kalır gibi okların altında kaldılar. Hemen ok menzilinin dışına çıktılar. İsabetli bir yeri karargah olarak belirlediler. Kaleyi ablukaya aldılar. Savaş karşılıklı ok atışlarıyla sürüyordu. Günlerce böyle devam ediyordu. Kaleyi düşürmek mümkün olmuyordu. Müslümanlar ilk defa kendi yapıları olan mancınıklar kullanıyorlardı. Mancınık Selman-ı Farisi tarafından tarif ediliyor, ustalar tarafından yapılıyordu. Artık bundan böyle İslam ordusunda mancınıklar da olacaktı. Mancınıkla kaleyi taşa tutuyorlar ama yine de kaleyi fethedemiyorlardı. Müslümanlar yeni bir savaş aracını da ordularına kazandırıyorlardı. Dabbabe ismi verilen 8-10 kişinin altında yer alabileceği ve atılan ok veya taşlardan korunmayı sağlayacak bir araçtı. Dabbabelerle kalenin duvarlarına kadar yaklaşıyorlar, duvarları yıkmaya, delmeye çalışıyorlardı. Duvarların çok kalın olması nedeniyle bu gayretler de bir sonuç vermiyordu. Kuşatma günlerce sürdü. Sakifliler teslim olmaya yanaşmıyorlardı. Ebu Sufyan'ın ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin Sakiflilerle kadim dostluğu vardı. Onlar devreye giriyor, Sakiflilerin teslim olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ama onların çabaları da bir netice vermiyordu. Sakifliler arasında ayrıcalıklı bir yeri ve değeri olan Uyeyne bin Hıs'ın gönderiliyordu. Onun etkin olacağı biliniyordu. Sakiflilerle teslim şartları görüşülecekti. Uyeyne bin Hıs'ın Taiflerle beraber olunca cahiliye duyguları harekete geçiyordu. Sakiflilere İslam'ı anlatması gerekirken İslam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde konuşuyor, onları Müslümanlara karşı kışkırtıyor ve asla teslim olmamalarını söylüyordu. Uyeyne tam bir ihanet fiili işliyordu. Uyeyne Peygamber Efendimiz'e geliyor, Sakiflere İslam'ı anlattığını teslim olmaları gerektiğini, direnmelerinin anlamsız olduğunu dile getirdiğini söylüyordu. Ama çok geçmeden Peygamber Efendimiz işin gerçeğini öğreniyor, Uyeyne'yi çağırıyor, yaptığı bozgunculuğu bir bir dile getiriyor, yalancılığını beyan buyuruyordu. Uyeyne ise büyük bir yanlış yaptığını, bağışlanmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz Uyeyne'ye herhangi bir şey yapmıyordu. Bu arada bir olay gerçekleşiyordu. İslam'ın kölelere ilişkin esasları dillerden dillere dolaşıyordu. İnsanın gerçek konumunun özgürlük olduğu bir süreç içinde kölelerin de özgürlüğe kavuşturulduğu duyuluyor, yayılıyordu. Taiflilerin köleleri de bunları öğrenmişlerdi. Bir fırsatını buluyorlar, 20'den fazla Taifli köle Müslümanların safına kaçıyorlardı. Özgürlüklerine kaçıyorlardı. Sakifliler hemen elçiler gönderiyor, kölelerinin iadesini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Onlar Allah'ın azat ettikleridir" buyurarak iade isteğini reddediyordu. Şu anlaşılıyordu, Taif'in savunma hattı son derece güçlüydü. Günler geçmişti, bir yol anlamamıştı. Bu durum müminlerde sıkıntıya, moral düşüklüğüne yol açıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşatmayı kaldırmanın daha isabetli olacağını beyan buyurdu. İstişare meclisi toplandı. İstişarede Nefel bin Muaviye tilki inine girmiştir. Kuşatmayı ısrarla sürdürürsen Taif'i elde edersin. Ancak terk edip gidersen sana bir zarar vermez diyordu. Nevfel'in fikri genel kabul görüyor, kuşatmanın kaldırılmasına ilişkin görüşler ağır basıyordu. Ama ordu bu fikri doğru bulmuyordu. İslam erleri kuşatmaya devam edilmesinin gerekliliğine inanıyorlardı. Sonuçta kuşatmaya devam kararı veriliyordu. Oklar atılıyor, kale yakınlarına kadar yaklaşılıyor, saldırılar sürüyordu. Yoğun saldırı gün boyunca devam ediyordu. Bu esnada Müslümanlar şehit veriyordu. Peygamber Efendimiz kuşatmanın kaldırılması talimatını veriyordu. Ki Taif çevresi İslam coğrafyasıyla çevrilmiş, sanki bir ada konumunda kalmıştı. İleriki zamanda Taif doğal olarak fethedilecekti. Ordu Mekke'ye dönüyordu. Bu arada bazı Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den beddua etmesini istediler. "Ya Resulallah, Sakiflilere beddua etseniz" dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ey Allah'ım, Sakiflilere doğru yolu göster. Onları bize getir" diye dua ediyor, niyazda bulunuyordu. Ordu Mekke yolundaydı. Coşmaya gelince konakladılar. Ordunun çevresinde gözcüler vardı. Gözcüler bir yabancıyı yakaladılar ve Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Yakalanan kişi bilinen bir simaydı ve çöllerde iz takiminde usta birisiydi. Bu Süraka bin Malik'ti. Hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz'i yakalamak için peşlerine düşmüş, izlerini takip ederek onlara ulaşmıştı. Ama yaşadığı olağanüstü haller nedeniyle yakalayamayacağını anlamıştı. Peygamber Efendimiz'den eman dilemişti. Şimdi Süraka Efendimiz'in karşısındaydı. Peygamber Efendimiz Süraka'yı tanıdı ve serbest bırakılmasını istedi. Serbest kalan Süraka daha sonra İslam'da şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: gönlünüze Davet Radyo.
1: Habib yolunda yüreği sürçenlere, evvel göğe bakardık, güneş çalkalanırdı içimizde bin debdebeyle. Mührü Nebi müjdesi taşıyan kervanlar ipil ipil geçerdi alnımızdan, çoktan unutulmuş bir yeminin nefti kelimeleriyle. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Çünkü bizi menekşelerin ahı tuttu. Ten hummasıyla yoğrulan bir leke sağ yanımızda, güya aşk suretinde tebdili kıyafet. Çünkü isyan muzdarip bir kavistir ruhun selamlığında. Yalnız ölüm uzatır defne dalı ve ne çare biliyorum artık. Bozarsa kan bozar ancak, kan bu simsiyah rüyayı. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne.

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. "Nereye gidiyorsun?" "Ailemin yanına," diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. "Bir hayır yapmaya var mısın?" "Nedir o?" dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. "Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin." Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. "Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi. "Şu ağaç şahidimdir." Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. "Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah," dedi. "Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi?" diye. "Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab."

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.
2: 91.8 Davet.

Bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde, Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su, Muhammed'im senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor. Muhammed.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi? Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş? Tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin, şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez, ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkaleler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklar.

ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz, kavrayıp tutmalıyız tam ortasında, doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan, yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendikara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendikâr.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. İkinci cüz.

الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى

Sufi bizim burağımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yar sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimi ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

0: Gönlümüzden
1: sendedir gönlümüze. Hamiyet, mürüvvet,
0: davet radyo.
1: Mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için haktan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildim neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet. 91.

Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Girye mi kıldı füzun, eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrumda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti.

Mehabbet şahının bir bende-i fermanıyız cana. Gedai kuhi aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadu figan etsek, fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. Nice demden mukimi vadi-i derdu gamu aşkus, ser-i köy-i vefanın sanma kim mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanın himmetünle hüsrevi devranıyız cana.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler, samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Velhamdülillahi rabbil alamin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 12. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime hikmet verilmiş ise ona büyük hayır verilmiştir. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi, hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Kur'an'ın kutsi hikmetiyle felsefenin karşılaştırılması, hem Kur'an hikmetiyle İnsanın kişisel ferdi hayatına ve toplum hayatına verdiği terbiye dersinin kısa bir özeti, hem Kur'an'ın diğer ilahi kelamlar karşısında ve bütün kelamlar üzerindeki büyüklüğüne, rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakîm'i maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki i'caza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizenuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti, kullandı. Hakaikinin tenevvüüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı, yani sanatlı, süslü Kur'an'ı, yazılmış kitabı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o feylesof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat feylesofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Evet, felsefenin bakış açısı maddenin, hadiselerin nasılıyla ve neyiyle ilgilenir. Fakat Kur'an bakışı niçini üzerinde durur. Yani bu kainat bu kadar mükemmel yapılmış ama niçin? Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı.

0: Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit, o kitaba baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun, nakışların perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylesofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı, o hakikatler kaynağı olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek, manasız nakışlar zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil karşılık tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin, anladın ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna süslü kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi, yani ecnebisi, ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Kur'an ve talebeleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim, şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir. Ve en beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Kur'an kainata sanatkarı olan Cenab-ı Hak hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette sani'inin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Kainatın hakiki güzelliği onu yaratanın güzelliğidir. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. şu Kitab-ı Kebir'in hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata, mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir, hakarettir. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi, mukayesesi, karşılaştırılması. Felsefenin halis bir tilmizi, maddeci, maddeye tapan, her şeyi maddede gören, her şeyi madde gören, değerlendirme ölçüleri madde olan, felsefenin halis bir tilmizi talebesi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Adeta her menfaatli şeye ibadet etme anlayışındadır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. İnanmamakta, o kadar inatçı, o kadar yerinde sebat eder ki, fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i istinat, dayanak noktası bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbari hotfuruştur. Hem o şakirt menfaat perest hod endiştir ki gaye-i hikmeti nefis ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgandır. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise, Kur'an hikmetinin halis talebesi ise bir abddir, bir kuldur. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Ama nasıl bir kuldur? Allah'a kuldur. Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir varlığa secde etmeyecek kadar büyük bir kuldur. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem de öyle bir kuldur ki cenneti bile ibadetine vesile yapmayacak kadar büyük bir kuldur. Gerçek bir mümin, gerçek bir Kur'an talebesi cennete girmek için ibadet etmez. Allah Celle Celaluhu emrettiği için ibadet eder. Ve yine Allah Celle Celaluhu yasak ettiği için sakınır haramlardan. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abdazizdir. Hem tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakır ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstağnidir. ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir, kuvvetlidir. Hem yalnız livechillah, rızayı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Hem yalnız livechillah, rızayı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilimizin müvazenesiyle anlaşılır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, değerli kardeşlerim, bizleri halis Kur'an talebesi eylesin. Kur'an'a hakkıyla talebe olanlardan eylesin. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını sadece O'nun rızası için yapan kullarından eylesin. Bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

91.0 Tamel yağlıyor. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Net yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan, kamelyan.

0: celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor, Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir, yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor, Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar, zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor, Allahu Ekber diyorum.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Ya Kerime Safh. Ya Azime Elmen. Ya Kethire Elhayr. Ya Kadime Elfadl. Ya Latife Sun'a. يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
11: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
12: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcud, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya vacid.

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acize düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hâdır.

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merdâ. Ya men huve emâte ve ahya. Ya men huve adhaka ve ebkâ. Ya men huve adalla ve ehdâ. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân. Ecirnâ minen nâr.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri.
0: Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluhu.

0: يا من هو في الجنة رحمته، يا من هو في النار عذابه، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.
1: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun.

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vs.

ve sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

gitti cancağızım. Ne kadar söz

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Esridu velev bilmâ'i. Su bile olsa bile katık ediniz. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyalık konularda hem de ahiretle ilgili konularda, yani dini ve dünyevi konularda bizlere yol gösteriyor. Bize sağlığın, sıhhatin yolunu gösteriyor. İyi bir yaşamanın öncülüğünü yapıyor ve bu konularda bize tavsiyede bulunuyor. İşte bu tavsiyelerinden birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yerken o yemeği yaparken bir katık bulunmasını ve o katığın da su bile olsa faydalı olacağını bizlere haber veriyor. Tıp ilmiyle uğraşanlar, hani tıbbı iki ayrılır biliyorsunuz. Bir koruyucu tıp, hani öncesi hastalık gelmeden önce, hastalanmadan önce yapılması gerekenler. Bir de hastalandıktan sonra tedavi amaçlı olan. Bu nedenle en önemlisi zaten nedir? Koruyucu tıp dediğimiz hastalık gelmeden önce o hastalığı set çekme, o hastalıklardan korunabilme. Hani mesela ne yapıyoruz? Soğuk bir havada üstümüzü kalın giymeye çalışıyoruz. Çünkü bu şekilde olduğumuz zaman o soğuğun zararı bize dokunmayacak. Biz de hastalanmayacağız. Veya bir kısım yiyecekleri yemek suretiyle vücudu kuvvetli hale getirme, dirençli hale getirme ve o hastalıklara karşı direnebilme. Biliyorsunuz günümüzde daha çok yaygınlaştı şu sıralarda. Ne diyor? İşte şu İlacı veya şu otu kaynatır içersen şöyle olur, şu çiçeğini alırsan şöyle olur, şunu sürersen böyle olur, şunun yağını çıkarırsan şuna faydalıdır diye bu şekilde bildiriliyor ki hani kişi hastalanmadan önce ne yapacak? Tedbirini almış olacak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tıbb-ı nebevi dediğimiz hani peygamberin tıbbı tavsiyeleri, doktorluğu anlamına da verebiliriz. Bu şekilde ne yapıyor? Bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte burada da bir insan yemek yerken katıklı yesin diyor. Tek parça bir şey olmasın, yanında bir şey bulunsun. Ha, bu su bile olabilir. Çünkü suyu bulmak kolay, herkesin yanında olan bir şeydir. Bu nedenle onu diyor, suyla olsa bile katık ediniz diye buyuruyor. Bir kısım alimlerimiz, hadis alimleri bu hadise daha farklı bir mana da vermişler. Bunu tirit yemeğine hamletmişler. Biliyorsunuz tirit, böyle çok az bir parça et koyulur veya fazla et bile olmasa böyle ekmeğe küçük küçük hale getirirler. Et suyunu onun üstüne dökerler ve bu şekilde yerler. Ve değerli bir yemekmiş zamana göre. Şu anda da tabii değerli bir yemektir. Bunu ne yapıyorlar? Yiyin diyor, faydalıdır. Ve ilk tirit yemeğini yapanın da Hazreti İbrahim aleyhisselam olduğu belirtiliyor. Hadis alimleri böyle bu işi incelemişler bu hadisten. Ne ders alabiliriz, ne ibret alabiliriz diye düşünmüşler, araştırmışlar, bakmışlar ki ilk tirit yemeğini yapan da İbrahim aleyhisselam. Demek ki İbrahim aleyhisselamın yaptığı güzel şeylerden birisi de, çünkü bütün ümmetlerin babası olarak geçiyor biliyorsunuz, bütün ümmetler ona saygı gösteriyor. O ne yapmış? İlk tirit yemeğini yapmak suretiyle bir yol göstericilik yapmış ve Peygamberimiz de aynı şekilde tirit yemeğini yapmış, tirit yemeğini yemiş ve tavsiye etmiş. Tiritin üstünlüğü noktasında insanlara açıklamalarda bulunmuş ve gerçekten tirit yemeği yaptığınız zaman böyle ağza güzel bir tat veriyor. Yenmesi de kolay ve bedene de hafif ve sağlıklı bir yiyecek. Bu yönde de tirit yemeğinde bir sünnet olduğunu bu şekilde de öğrenmiş bulunuyoruz. Yani hem yemek yiyoruz, midemize güzel bir şekilde yemeğin girmesine sebep oluyor. Hem de bedenimiz güçleniyor. Hem de en önemlisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş oluyoruz. Hepsi bir arada oluyor. Nurun ala nur, Aliyyül Ala gibisine bu şekilde de yaptığımız zaman da inşallah faydasını görmüş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eskalus salati alel münafıkine. Münafıklar üzerine en ağır gelen namaz salatul işai, yatsı namazı ve salatul fecri ve sabah namazıdır. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret veriyor, bir alamet veriyor ve ümmetine uyarıda bulunuyor. Herkes kendisini hesaba çekecek, kendi nefsini şöyle bir sorgulayacak. Eğer bu iki namaz çok ağır geliyorsa o zaman ne var? Kalpte bir rahatsızlık var. Bazı hastalıklar var. Kişi bu hastalıkları düzeltme yoluna gidecek. Herkes kendisinin doktoru olması kabilinden ne yapacak? Böyle bir durumu sezen, anlayan insan, hani bunu herkese söylemesine gerek yok, kendisinde bir kısım rahatsızlıkların olduğunu fark edecek ve bu rahatsızlıkları düzeltme yoluna gidecek. Kendisini tedavi edecek. Peygamberimiz işaret veriyor, alamet veriyor, belirtiyi gösteriyor. Münafıklar üzerine ağır gelen namaz nedir? Yatsı namazı ve sabah namazı. Ve Peygamberimiz yine buyuruyor. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Eğer o iki namazda neler olduğunu bilselerdi, لَأَتَوْهُمَا Ona gelirlerdi. وَلَوْ حَبْوَنْ Sürünerek. Yani bu iki namazdaki fazileti, bu iki namazdaki önemi, bu iki namazda alacakları kıymetli değerleri, sevapları bilselerdi, sürünerek bile olsa bu namaza gelirlerdi. Ve devam ediyor. وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمُرَ بِالصَّلَاةِ Ben insanlara namaz kılmak için emredeyim. Böyle bir şey geçiriyorum. İnsanlara emredeyim. فَتُقَامَ İşte onlar namazı ikame etsinler. ثُمَّ اَمُرَ رَجُلًا Sonra bir adama da emredeyim. فَيُسَلِّيَ بِالنَّاسِ İnsanlara namaz kıldırsın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlar bir yere toplanacak, gelenler namaza başlayacak, onlara da bir imam tayin edeyim diyor içinizden birisini. Sonra diyor, sümme entalika ma'i bir ricalin, yanıma da diyor bazı adamlar alayım. Mahum onunla birlikte, hizemun min hatabin, böyle odun parçaları da toplayalım. İlâ kavmin, bir kavme gidelim. Kim onlar? O kavim kim? La yeşhedûne salâte, namaza gelmeyenler. Bu iki namaza şahit olmayanlar, cemaate gelmeyenler. Ve uharrika aleyhim buyutahum binnar, onların evini böyle ateşe verip yakayım. Bu şekilde diyor, düşünüyorum, aklımdan geçiyor diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi böyle sakin, halim, merhamet sahibi, insanlara acıyan birisinin teşebbüsüne bakın. Böyle bir şey düşünüyorum, aklımdan geçiyor. Böyle bir işe koyulalım. Ne yapalım? Birini diyor imam tayin edeyim yerime. Namaz kalmasın bak. Namazın ne kadar önemi var. Yine cemaatle kılsınlar. Bir kısmını da alayım gideyim. Bu namazlara gelmeyenlerin evini ateşe vereyim. Yansın gitsin. Böyle bir tehdit, böyle bir acı bir azap. Bu nedenle iyi düşüneceğiz. Demek ki namazı kılmak bir, iki cemaatle kılmak. Çünkü cemaat olmak ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Meryem Aleyhisselam'a ne diyor? Rükû edenlerle birlikte sen de rükû et. Düşünebiliyor musunuz? Onun gibi üstün birine bu şekilde. Ha, Allah-u Teala ne yapıyor? Sucuda gidin, secde edin. Rükû edin, toplu bir emir var. Ve yine Fatiha suresine baktığınız zaman ben geçmiyor, biz geçiyor. İhdina sıratal müstakim geçiyor değil mi? Allah'ım bizleri doğru yola gönder. Başka ne diyoruz? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, yardım isteriz diye buyuruyoruz. Bütün bunlar nedir? Cemaatla birlikte olmak, cemaat halinde olmak gerektiğinin işaretleri. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta olup olmadığımızı gösteren bir test sunuyor. Ne diyor? Bu iki namaz size ağır geliyorsa o zaman kendinize dikkat edin. Çünkü münafıklara bu iki namaz ağır gelir. Ve onun diyor ne kadar faziletli olduğunu, ondaki faydaları, kazancı bilselerdi, sürünerek bile olsa bu namazlara gelirdi. Niye? Yatsı namazında ne yapıyorsunuz? Siz bir günü kapatıyorsunuz. Kazanç toplama zamanı. Değil mi? Kazancın toplama zamanı, yatsı namazı. Her şey bitiyor, siz uykuya gideceksiniz. Sonra sabah namazı, günün başlama namazı. Sabah namazına katılırsanız ne olur? O gün Allah'ın emanı, emniyeti sizinle olur. Güne rahat başlarsınız, dinç başlarsınız, güzel başlarsınız. Ve Peygamberimiz diyor, kim ki sabah namazını cemaatle kıldı ve onun öncesi yatsı namazında cemaatle kılarsa, kılmışsa ne yapar? Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Böyle bir güzellik var. Hani yatsıyı cemaatle kıldın, sabah namazında cemaatle kıldığın zaman bütün bir geceyi ibadetle geçirmiş kadar sevap alırsın. Yattığın yerde sevap kazanıyorsun. Ne kadar büyük bir vesile ki bu bir tanesi. Bununla birlikte sabah namazı Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ne diyor? İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Muhakkak ki sabah namazı şahitli bir namazdır. Kim şahit oluyor? Melekler. Gece melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında şahit oluyorlar ve şahitlik yapıyorlar. Birisi diyor ki biz bunları namaz kılarken terk ettik, terk ediyoruz. Diğeri de diyor ki biz bunları namaz kılarken bulduk. İşte böyle bir güzellik var. Yani sayamayacağımız kadar çok güzellik var. Bir de cemaatle namaz kılındığı zaman biliyorsunuz bir hadis-i şerifte 25 derece, bir hadis-i şerifte 27 derece daha büyük sevaplar geçiyor. Ve alimlerimiz tek tek bunların faziletini saymışlar. Mesela diyor ki bir insan ezan okunduğunda müezzine icabet ettiğine dolayı bir sevap alır. İşte faziletin birisi bu. Mescide girdi. Abdest aldın diyor evinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor Allah'ın mescitlerinden bir mescidine namaz kılmak için gittiğin zaman attığın bir adımda senin bir hatan düşer, günahın düşer. Diğer adımında Allah-u Teala sana bir sevap yazar, bir derecen yükseltir. İşte bu şekilde başlamışlar 25 veya 27 derece sevabı anlatmaya. Kişi ne yapıyor? Hep bunları almış oluyor. İşte bize düşen de nedir? Böyle namazlarımızı cemaat halinde kılmak, birlik halinde kılmak. Çünkü birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Kurt da ne yapar? Ayrı olanı sever. İşte değerli dinleyicilerimiz, sabah namazı ve yatsı namazı önemli bir namaz. Bu iki namaza önem göstereceğiz ki bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Buna benzer bir hadisin devamında diyor böyle parçalar olsa, et parçaları olsa, yani iki kemik arasında ufacık et bile olsa onu duysalar gelirler insanlar. Ama böyle bir namaza da gelmiyorlar diye sitem ediyor. Yani insandaki maddi duyguların ne kadar kabarık olduğunu, yani bir et parçası olsa, bir paça olsa ona bile gelirler. Öyle olacağını bilseler ama böyle sevap yüklü şeyler kazanacaklar, değerler kazanacaklar. Fakat böyle bir değeri de değerini bilmiyorlar, gelmiyorlar diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sitem ediyor ve nasıl bir cezanın olacağını da anlatıyor. Peygamberimiz diyor ya ben böyle yapmak istiyorum, içimden geçiyor, böyle bir teşebbüste bulunmak istiyorum diyor ama demek ki bunu terk etmenin cezası Allah korusun insan ne olur? Ateşe gitme, yanma olur veya evinde huzursuzluk olur, evinde sıkıntı olur. Kişi bunları hep düşünecek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini uygulamaya çalışacak. Bu iki namaza, her namaza önem verecek. Çünkü her namazın kendine göre ayrı bir önemi vardır, ayrı bir ehemmiyeti vardır. Her vaktin ayrı bir özelliği vardır ki Allah-u Teala bu vakitlere bu namazları yerleştirmiş ve bize de emretmiş. Biz de ne yapacağız? Bu namazları vakitlerinde kılacağız. İşte her vaktin önem ve güzelliğini de Peygamberimiz bize anlatıyor ki yatsı namazı ve sabah namazı. İşte sabah namazı nedir? Şahittir. Bu şahitliği kaçırmamak lazım. Kaçırmamak gerekiyor. Gayret göstermek gerekiyor. Ve bu nedenle mesela sabah namazına kalkmak için ne yapmamız gerekiyor? Demek ki sabah namazına kalkmanın bir yolu cemaatle yatsı namazını kılmak. Tabi imkanı olan kardeşler mutlaka bunu kaçırmasınlar. Cemaatle birlikte kılsınlar, cemaat olsunlar. Velev ki eşleriyle kılsınlar. Kimse olmasın, hanımlarıyla veya kendi çocuklarıyla namazlarını kılsınlar. İnşallah hani tam bir camide cemaat olma sevabı olmasa bile yine cemaatle kılmış gibi sevap alırlar. O birliktelik olur, o rahmet olur. Bunu ihmal etmesinler. Hani camiye gidemedik veya işten geç kaldı, bir şey oldu, camiye gidemedi. Fakat ne yapacak kardeşimiz? Eşine söyleyecek, eşini arkasına alacak, namazını kılacak. Veya sabah namazı kalkacak, eşiyle birlikte sabah namazını kılacak. Veya çocuklarını kaldıracak, çocuklarıyla birlikte yatsıyı ve akşamı kılmış olacak. Bu şekilde de yine en azından cemaat olmuş, cemaatle namaz kılmış gibi sevap olur. Hem de aileyi, çocukları da namaza alıştırmış olur. Bu fırsatı iyi değerlendirelim, bu fırsatları kaçırmayalım. Her yaptığımız fiil ve hareket ilerisi için bizim için güzel bir davranış olacak, bir güç olacak, bir enerji olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve Allah-u Teala devamlı namazlarını cemaatle birlikte kılan, cemaatle olan kullarından eylesin bizleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: gönlünüze.
1: Tenhasında kuşlar uçan. Götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın. Çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler. Ne ceylan tılsımıdır, ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında. Ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler.

0: burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini, sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evin.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze
1: durur mu çılgın davet koşan radyo. Tavşanı sessizliğin kum bakışlı zencefil kokulu aynalarda işine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya kasvetin izlerini siler daracından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyredaldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna...
2: Allah!

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Gönlün oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

0: 91.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç hasret ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inmiyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerç oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buldu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkım ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Aya öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmış. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yön de ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım ben. Benim hiçbir şey umurumda

0: Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim. İçerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Değilim abalı sufiler ben. İster yakarış eri olsan, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne ki. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul çaresiz kalırdı kolun. Ne gönlü olurdu, ne dili.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: Davet Radyo.
1: Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin izninledir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilinin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen, senin terbiyen, senin terbiyen. Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin, Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım. Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni. Bulayım seni, bulayım seni. Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım. Derdimi derman bilip de anayım seni. Anayım seni, anayım seni. Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana, geleyim sana, geleyim sana. Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana, da varayım sana, da varayım sana. Sen ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni. Mahbub olayım sana.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
8: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80. 0534 716 20 27.
0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
10: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Huneyn Savaşı'nda şirk ordusu bozguna uğruyordu. Kaçışlar başlıyordu. Ordunun bir kısmı Evtas'a doğru kaçıyordu. Bir kısmı ise Taif'e kaçıyordu. Özellikle Taif'in kaleleri son derece sağlam kalelerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Halid bin Velid'i 1000 kişilik orduyla Taif'e gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eşari'nin amcası Ebu Amir'i yine 1000 kişilik bir orduyla Evtas'a gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'de alınan ganimetleri bir başka birliğin kontrolünde Cirane'ye bırakıyor, sonra ordusuyla beraber Taif üzerine gidiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Amir'i Evtas üzerine gönderiyordu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşını bitirdiğinde Ebu Amir komutasında bir askeri birliği Evtas vadisine gönderdi. Ebu Amir burada Direyt bin Simme idaresindeki düşman askerleriyle karşılaştı. Savaşta Direyt öldürüldü ve askerleri hezimete uğratıldı. Resulullah beni Ebu Amir'le beraber göndermişti. Ebu Amir diz kapağından okla vurulup yaralandı. Ona ok fırlatıp diz kapağından vuran Cüşeym kabilesinden bir adamdı. Ben Ebu Amir'e doğru koşup yanına vardım ve ey amca sana kim ok fırlattı diye sordum. O da bana kendisine ok atanı işaret ederek bana ok atan katil işte şudur dedi. Bunun üzerine hemen o adama yöneldim. O beni görünce kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşuyordum. Ona şöyle diyordum, kaçmaya utanmıyor musun dedim. Hemen durdu, kılıçlarımızla birbirimize saldırdık. İki kılıç darbesiyle onu öldürdüm. Sonra Ebu Amir'in yanına geldim, ona şöyle dedim. Allah Serivun'u öldürüp cehenneme yolladı dedim. Ebu Amir bana şu oku çıkar dedi. Ben de oku çıkardım ve kan akışı yoğunlaşıyordu. Amcam kan kaybından öleceğini anlayınca bana ey kardeşimin oğlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim için istiğfarda bulunmasını söyle dedi. Beni birliğin komutanı olarak tayin etti ve çok geçmeden de vefat etti. Ben savaş bittikten sonra Resulullah'a geldim, Ebu Amir'in durumunu ve talebini anlattım. Peygamber Efendimiz bir bardak su istedi, abdest aldıktan sonra koltuk altları görünür bir şekilde ellerini kaldırıp dua etti. Ya Rabbi, Ubeyd Ebu Amir'e mağfiret eyle. Ey Allah'ım, onun kıyamet günü mahlukatın çoğunluğundan üstün bir mevkide kıl. Ben bunun üzerine ya Resulallah benim için de istiğfarda bulun dedim. Resulullah şöyle dua etti. Ya Rabbi, Abdullah bin Kays'ın günahlarını bağışla. Kıyamet günü onu iyi bir yere yerleştir diye dua etti.

0: Müminin silahı duasıydı. Duası Rabbi Rahim'i ile dertleşmesiydi. İçin için konuşmasıydı. İçli içli konuşmasıydı. Peygamber iklimi tam bir dua iklimiydi. Fiili duayla kavli dua iç içe bir dantel gibi örülüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatına baktığımızda ya da dualarına baktığımızda onu dua ikliminde görüyorduk. Bir de birbirlerine dua edişleri vardı. Onlar gönül bütünlüğü içindeydiler. Kendine dua eden hemen sonrasında kardeşlerine, ümmete dua ederdi. Değilse bir gariplik hissederdi, bir boşluk hissederdi. Peygamber Efendimizin komutasındaki ordu Taif'e ilerliyordu. Yolları üzerinde bir mezarın olduğu görüldü. Bölgeyi bilenler mezarın Ebu Uhayha bin As'a ait olduğunu söylediler. Ebu Uhayha İslam'a karşı keskin bir tavrın içindeydi. Fırsat bulduğunda Müslümanlara kötülük yapmaktan geri durmazdı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu hatırladı ve Allah ona lanet etsin, o Allah'a ve Resulüne meydan okuyordu dedi. Ordunun içinde Ebu Uhayha'nın iki oğlu vardı. Onlar Müslümandılar. Ebu Bekir Efendimizin sözleri onlara ulaşınca onlar da Ebu Kuhafe'ye lanet olsun demekten kendilerini alamadılar. Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babasıydı. Bu durum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sad-ı Gari Yari'nin doğru davranmamış olduğunu beyan buyurdu. Daha sonra da ümmeti için temel bir ilkeyi öğretiyordu. Ölüler hakkında müşrik bile olsalar kötü şey söylemeyin. Sözleriniz onlara ulaşmaz. Fakat yaşayanlar arasında bazılarını incitir buyurdular. İslam ordusu Taif'e geliyor, hatta kale surlarına yaklaşıyordu. Kaleye yaklaşınca kaleden ok yağmuru gelmeye başladı. Yağmurun altında kalır gibi okların altında kaldılar. Hemen ok menzilinin dışına çıktılar. İsabetli bir yeri karargah olarak belirlediler. Kaleyi ablukaya aldılar. Savaş karşılıklı ok atışlarıyla sürüyordu. Günlerce böyle devam ediyordu. Kaleyi düşürmek mümkün olmuyordu. Müslümanlar ilk defa kendi yapıları olan mancınıklar kullanıyorlardı. Mancınık Selman-ı Farisi tarafından tarif ediliyor, ustalar tarafından yapılıyordu. Artık bundan böyle İslam ordusunda mancınıklar da olacaktı. Mancınıkla kaleyi taşa tutuyorlar ama yine de kaleyi fethedemiyorlardı. Müslümanlar yeni bir savaş aracını da ordularına kazandırıyorlardı. Dabbabe ismi verilen 8-10 kişinin altında yer alabileceği ve atılan ok veya taşlardan korunmayı sağlayacak bir araçtı. Dabbabelerle kalenin duvarlarına kadar yaklaşıyorlar, duvarları yıkmaya, delmeye çalışıyorlardı. Duvarların çok kalın olması nedeniyle bu gayretler de bir sonuç vermiyordu. Kuşatma günlerce sürdü. Sakifliler teslim olmaya yanaşmıyorlardı. Ebu Sufyan'ın ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin Sakiflilerle kadim dostluğu vardı. Onlar devreye giriyor, Sakiflilerin teslim olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ama onların çabaları da bir netice vermiyordu. Sakifliler arasında ayrıcalıklı bir yeri ve değeri olan Uyeyne bin Hısın gönderiliyordu. Onun etkin olacağı biliniyordu. Sakiflilerle teslim şartları görüşülecekti. Uyeyne bin Hısın Taiflerle beraber olunca cahiliye duyguları harekete geçiyordu. Sakiflilere İslam'ı anlatması gerekirken İslam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde konuşuyor, onları Müslümanlara karşı kışkırtıyor ve asla teslim olmamalarını söylüyordu. Uyeyne tam bir ihanet fiili işliyordu. Uyeyne Peygamber Efendimiz'e geliyor, Sakiflere İslam'ı anlattığını, teslim olmaları gerektiğini direnmelerinin anlamsız olduğunu dile getirdiğini söylüyordu. Ama çok geçmeden Peygamber Efendimiz işin gerçeğini öğreniyor, Uyeyne'yi çağırıyor, yaptığı bozgunculuğu bir bir dile getiriyor, yalancılığını beyan buyuruyordu. Uyeyne ise büyük bir yanlış yaptığını, bağışlanmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz Uyeyne'ye herhangi bir şey yapmıyordu. Bu arada bir olay gerçekleşiyordu. İslam'ın kölelere ilişkin esasları dillerden dillere dolaşıyordu. İnsanın gerçek konumunun özgürlük olduğu bir süreç içinde kölelerin de özgürlüğe kavuşturulduğu duyuluyor, yayılıyordu. Taiflilerin köleleri de bunları öğrenmişlerdi. Bir fırsatını buluyorlar, 20'den fazla Taifli köle Müslümanların safına kaçıyorlardı. Özgürlüklerine kaçıyorlardı. Sakifliler hemen elçiler gönderiyor, kölelerinin iadesini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Onlar Allah'ın azat ettikleridir" buyurarak iade isteğini reddediyordu. Şu anlaşılıyordu, Taif'in savunma hattı son derece güçlüydü. Günler geçmişti, bir yol anlamamıştı. Bu durum müminlerde sıkıntıya, moral düşüklüğüne yol açıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşatmayı kaldırmanın daha isabetli olacağını beyan buyurdu. İstişare meclisi toplandı. İstişarede Nefel bin Muaviye tilki inine girmiştir. Kuşatmayı ısrarla sürdürürsen Taif'i elde edersin. Ancak terk edip gidersen sana bir zarar vermez diyordu. Nevfel'in fikri genel kabul görüyor, kuşatmanın kaldırılmasına ilişkin görüşler ağır basıyordu. Ama ordu bu fikri doğru bulmuyordu. İslam erleri kuşatmaya devam edilmesinin gerekliliğine inanıyorlardı. Sonuçta kuşatmaya devam kararı veriliyordu. Oklar atılıyor, kale yakınlarına kadar yaklaşılıyor, saldırılar sürüyordu. Yoğun saldırı gün boyunca devam ediyordu. Bu esnada Müslümanlar şehit veriyordu. Peygamber Efendimiz kuşatmanın kaldırılması talimatını veriyordu. Ki Taif çevresi İslam coğrafyasıyla çevrilmiş, sanki bir ada konumunda kalmıştı. İleriki zamanda Taif doğal olarak fethedilecekti. Ordu Mekke'ye dönüyordu. Bu arada bazı Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den beddua etmesini istediler. "Ya Resulallah, Sakiflilere beddua etseniz" dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ey Allah'ım, Sakiflilere doğru yolu göster. Onları bize getir" diye dua ediyor, niyazda bulunuyordu. Ordu Mekke yolundaydı. Coşmaya gelince konakladılar. Ordunun çevresinde gözcüler vardı. Gözcüler bir yabancıyı yakaladılar ve Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Yakalanan kişi bilinen bir simaydı ve çöllerde iz takiminde usta birisiydi. Bu Süraka bin Malik'ti. Hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz'i yakalamak için peşlerine düşmüş, izlerini takip ederek onlara ulaşmıştı. Ama yaşadığı olağanüstü haller nedeniyle yakalayamayacağını anlamıştı. Peygamber Efendimiz'den eman dilemişti. Şimdi Süraka Efendimiz'in karşısındaydı. Peygamber Efendimiz Süraka'yı tanıdı ve serbest bırakılmasını istedi. Serbest kalan Süraka daha sonra İslam'da şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

ve salatil kaime. Erti Muhammeden il vesilete vel fazilete ve dereceten rafiya. Ve ba'thu mekamen mahmuden illezi ve'atte inneke la tuhliful miyat.

Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Ya Resulallah,
1: gönlümüzden bir gönlümüze tanesi, Davet Radyo,
0: sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından. Duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın. Kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları. Cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Söz ki ucu kırılan bir hançerdir elinde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı. Gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

0: Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz
1: yollarımda. Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem düçeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aramı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin. Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzulaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim Es-Samet Celle Celaluhu ismi mübareki olacak. Samet, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin

hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı, hacetlerin, ıstırapların giderilmesi için başvurulacak yegane merci, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği tek varlık demektir. Allah Celle Celaluhu Es-Samed'dir. O öyle bir Allah'tır ki her şey ona muhtaçtır. Kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Değerli kardeşlerim, Samet ismi Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde, İhlas suresinde geçer. Es-Samet, ihtiyaç ve istekleri sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği, ancak kendisinin hiç kimseye ihtiyacı olmadığı yüceler yücesi olan zat demektir. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir. İstemek dua etmektir. Ve yaratılmış her şey hal ve kal lisanı ile duadadır, zikirdedir. İsra suresi, yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Aziz kardeşlerim, her şeyi duada, her şey onu zikretmede, ama bu bize örtülmüştür ve gizlenmiştir. Arayıp gerçeği kendi irademizle bulmamız istenmiştir. İstenen araya araya onu bulmamızdır. İstenen aklımızla, yüreğimizle o yüceler yücesine ulaşmamızdır. İstenen Hazreti Bilal radıyallahu anh gibi ehad, ehad diyerek aşkla inleyebilmemizdir. Mikroorganizmalar gözle göremediğimiz o mikro dünyada vücudumuza girip al yuvarlarımızla ve ak yuvarlarımızla meydan muharebesi yaparken şehadettedir. Damarlarımızda akan, hücrelerimize can taşıyan kan, diğer adı ile can suyumuz, yaratanı için şehadettedir. Mülk suresi, de ki baksanıza, eğer suyunuz çekilse size kim bir akarsu getirebilir? Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu damarlarımızda akan can suyuna dur deyiverse, o suyu kim tekrar deveran ettirebilir? Her şey ona şehadet etmekte. O ehad ve samed olan Allah için her şey şehadet getirmekte. Bu ayet akıl nimetini kullanabilen herkesi tir tir titretmektedir. Ve bu ayet varsın Allah'ım varsın, birsin Allah'ım birsin, alemler şehadette, mahlukatın secdede, tek vücut olmuş her şey, zerrelerden küreye,
hep seni anlatıyor, sana şehadet etmekte diyor. Güneşle ay el ele, zamanla halelenmiş, gecenin yıldızlarla donanmış o efsunlu çehresi, bakan kişiye ışıl ışıl gülücükler gönderip, ehad ve samet olan Rabbini anlatıyor. Rabbim, biz de şehadet ederiz ki, kulun olarak, yarattığın aciz bir kul iken, seni bilmekle şereflenen, kıymetlenen ve bir alem hükmüne geçen kulun olarak şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elçin ve Resulündür. Damarlarımızdaki güç sendendir Allah'ım. Gücümüze güç kat. Seninle dolu bir ömür geçirelim Rabbimiz. Dimağımızı güçlendir ki seni bilelim. Bilebildiğimiz kadar da bildirelim insanlara. Yüreğimizi güçlendir ki sevdiğin her şeyi biz de sevelim. Bileğimizi güçlendir, kazanalım, verelim, verenlerden olalım, verdikçe de senin tarafından daha çok sevilelim ve rızana kavuşmuş kullar olalım. El-Kadir Celle Celaluhu. El-Kadir, her şeye gücü yeten, ölçen, tanzim eden, planlayan, hükmeden, takdir eden, tam bir kudret sahibi olan ve istediğini dilediği şekilde yapmaya gücü yeten demektir. Aziz kardeşlerim, El-Kadir ve El-Muktedir isimlerini birlikte incelemek gerekir. El-Muktedir ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçmektedir. Kamer suresi. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Kamer suresi. Takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Güçlü padişahın, Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Kehf suresi. Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir, güç yetirendir. Muhterem kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Allah Celle Celaluhu, insanoğlunun hem etrafını çevreleyen dünyayı dikkatle incelemesini, hem de kendi yaratılışı üzerinde uzun uzun düşünerek kudretini görmesini ve bilmesini istemektedir. Çünkü bu bilinç, İnsanı Rabbine ulaştıracak ve başka kapılar çalma yanlışlığından kullarını koruyacaktır. Gâşiye suresi. Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Bakmıyorlar mı dağlara,
nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? Buyurarak insan aklını düşünmeye sevk etmiştir. Kıyamet suresinde ise insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O dökülen erlik suyundan bir damla değil miydi? Sonra bir alaka oldu da Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi, erkek ve dişiyi var etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Diye sorularak bu muhteşem kainatı elinde tutan kudreti görerek sadece ona, yüce Rabbimize ibadet etmemiz istenmektedir. Etrafına dikkatle bakan ve Rabbini tanımak isteyen her inançlı gönül, sebepler dünyasında kanunlarla, kurallarla ve sebep-sonuç bağlantılarıyla etrafına dikkatle bakan ve Rabbini tanımak isteyen her inanmış gönül, her yerde adeta mühür vurulmuşçasına işleri kontrolünde tutan kudret elini hisseder. Akıllı olan insan, hiçbir gücü ve ağırlığı olmayan minicik bir tohumun yüzlerce kiloluk bir ağaca dönüşmesini görür. Akıllı olan insan, bir damla sudan, eli ayağı olan milyarlarca hücreden teşekkül eden bebeği halk edeni düşünür. Akıllı olan insan, kendisinin tüm yaratılış programını DNA ve RNA sarmalarına şifreleyen o emsalsiz güce, "Sen kadirsin Allah'ım, sen her şeye muktedirsin Allah'ım" diyerek teslim olur. Hakka teslim olan ise kurtuluşa erer. Maide suresi. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Nur suresi. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Furkan suresi. O sudan bir insan yaratıp ona bir nesep bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Yasin suresi. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halık-ı Kainat'ı tanımak, ona iman etmek ve ibadet etmektir. Rabbinin sonsuz kudret sahibi olduğunu bilmek, onu tanımak, onun kusursuz, eksiksiz sanatına şahit olmak, zayıf, aciz insanın imanını kuvvetlendirir ve o güçsüz, zayıf insan bu iman gücü ile kainata meydan okuyabilir hale gelir. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et.
emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin. Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer sevgilisi.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0
1: Münevvere
0: Davet Radyo.
1: O nurlu şehirde bir bayram sabahı. Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi. O da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi. Ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği. 0533 925 8775. 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 12. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmiş ise, ona büyük hayır verilmiştir. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi, hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Kur'an'ın kutsi hikmetiyle felsefenin karşılaştırılması, hem Kur'an hikmetiyle İnsanın kişisel ferdi hayatına ve toplum hayatına verdiği terbiye dersinin kısa bir özeti, hem Kur'an'ın diğer ilahi kelamlar karşısında ve bütün kelamlar üzerindeki büyüklüğüne, rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakîm'i maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki i'caza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizenuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti, kullandı. Hakaikinin tenevvüüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik manasındaki gayet

Gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı, yani sanatlı, süslü Kur'an'ı, yazılmış kitabı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o feylesof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat feylesofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Evet, felsefenin bakış açısı, maddenin, hadiselerin nasılıyla ve neyiyle ilgilenir? Fakat Kur'an bakışı niçini üzerinde durur? Yani bu kainat bu kadar mükemmel yapılmış ama niçin? Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı.

Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit, o kitaba baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun, nakışların perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylesofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı, o hakikatler kaynağı olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek, manasız nakışlar zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil karşılık tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin, anladın ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna süslü kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi, yani ecnebisi, ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Kur'an ve talebeleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim, şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Kur'an kainata sanatkarı olan Cenab-ı Hak hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette sani'inin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Kainatın hakiki güzelliği onu yaratanın güzelliğidir. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş. Hakikatin yolunu şaşırmış.
şu Kitab-ı Kebir'in hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata, mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir, hakarettir. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi, mukayesesi, karşılaştırılması. Felsefenin halis bir tilmizi, maddeci, maddeye tapan, her şeyi maddede gören, her şeyi madde gören, değerlendirme ölçüleri madde olan, felsefenin halis bir tilmizi talebesi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Adeta her menfaatli şeye ibadet etme anlayışındadır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. İnanmamakta, o kadar inatçı, o kadar yerinde sebat eder ki, fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i istinat, dayanak noktası bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbari hotfuruştur. Hem o şakirt menfaat perest hod endiştir ki gaye-i hikmeti nefis ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgamdır. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise, Kur'an hikmetinin halis talebesi ise bir abddir, bir kuldur. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Ama nasıl bir kuldur? Allah'a kuldur. Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir varlığa secde etmeyecek kadar büyük bir kuldur. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem de öyle bir kuldur ki cenneti bile ibadetine vesile yapmayacak kadar büyük bir kuldur. Gerçek bir mümin, gerçek bir Kur'an talebesi cennete girmek için ibadet etmez. Allah Celle Celaluhu emrettiği için ibadet eder. Ve yine Allah Celle Celaluhu yasak ettiği için sakınır haramlardan. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abdazizdir. Hem tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakır ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstağnidir.
ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir, kuvvetlidir. Hem yalnız livecihillah, rızayı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Hem yalnız livecihillah, rızayı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilimizin müvazenesiyle anlaşılır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, değerli kardeşlerim, bizleri halis Kur'an talebesi eylesin. Kur'an'a hakkıyla talebe olanlardan eylesin. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını sadece O'nun rızası için yapan kullarından eylesin. Bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara, tadın. Çoktan yerlerde seni bırakmadı.
1: Gönlümüzden gönlünüze.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
7: Dur, bırak, kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyler. Hep kahır.

kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

kımıldama. Kal biraz öylece, ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel, sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölündesin.

Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Oğuzam, Türkmenem, Bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Yedi goldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem. Irak yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam. Kavim kardeş, nerede sen? Nerede sen? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağıma, kapıda karşılamışam civan merterlerimi. Başım gözüm üstüne merhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı ata begler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yadellere, Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır Kızan'ı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem ham yanlarına. Ocağında tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'yı açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, İrfan ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çarpaz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem sevgimden. Korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem yavru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Ama nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Mizhak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam kül dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmış.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassab'daki o güzel günlerimizi, ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde, güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri.
tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana, o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar, işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, Lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Huneyn Savaşı'nda şirk ordusu bozguna uğruyordu. Kaçışlar başlıyordu. Ordunun bir kısmı Evtas'a doğru kaçıyordu. Bir kısmı ise Taif'e kaçıyordu. Özellikle Taif'in kaleleri son derece sağlam kalelerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Halid bin Velid'i 1000 kişilik orduyla Taif'e gönderiyordu. Hazreti Ebu Musa el-Eşari'nin amcası Ebu Amir'i yine 1000 kişilik bir orduyla Evtas'a gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'de alınan ganimetleri bir başka birliğin kontrolünde Cirane'ye bırakıyor, sonra ordusuyla beraber Taif üzerine gidiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Amir'i Evtas üzerine gönderiyordu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşını bitirdiğinde Ebu Amir komutasında bir askeri birliği Evtas vadisine gönderdi. Ebu Amir burada Direyt bin Simme idaresindeki düşman askerleriyle karşılaştı. Savaşta Direyt öldürüldü ve askerleri hezimete uğratıldı. Resulullah beni Ebu Amir'le beraber göndermişti. Ebu Amir diz kapağından okla vurulup yaralandı. Ona ok fırlatıp diz kapağından vuran Cüşeym kabilesinden bir adamdı. Ben Ebu Amir'e doğru koşup yanına vardım ve ey amca sana kim ok fırlattı diye sordum. O da bana kendisine ok atanı işaret ederek bana ok atan katil işte şudur dedi. Bunun üzerine hemen o adama yöneldim. O beni görünce kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşuyordum. Ona şöyle diyordum, kaçmaya utanmıyor musun dedim. Hemen durdu, kılıçlarımızla birbirimize saldırdık. İki kılıç darbesiyle onu öldürdüm. Sonra Ebu Amir'in yanına geldim, ona şöyle dedim. Allah Serivun'u öldürüp cehenneme yolladı dedim. Ebu Amir bana şu oku çıkar dedi. Ben de oku çıkardım ve kan akışı yoğunlaşıyordu. Amcam kan kaybından öleceğini anlayınca bana ey kardeşimin oğlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim için istiğfarda bulunmasını söyle dedi. Beni birliğin komutan olarak tayin etti ve çok geçmeden de vefat etti. Ben savaş bittikten sonra Resulullah'a geldim, Ebu Amir'in durumunu ve talebini anlattım. Peygamber Efendimiz bir bardak su istedi, abdest aldıktan sonra koltuk altları görünür bir şekilde ellerini kaldırıp dua etti. Ya Rabbi, Ubeyd Ebu Amir'e mağfiret eyle. Ey Allah'ım, onun kıyamet günü mahlukatın çoğunluğundan üstün bir mevkide kıl. Ben bunun üzerine ya Resulallah benim için de istiğfarda bulun dedim. Resulullah şöyle dua etti. Ya Rabbi, Abdullah bin Kays'ın günahlarını bağışla. Kıyamet günü onu iyi bir yere yerleştir diye dua etti.

0: Müminin silahı duasıydı. Duası Rabbi Rahim'i ile dertleşmesiydi. İçin için konuşmasıydı. İçli içli konuşmasıydı. Peygamber iklimi tam bir dua iklimiydi. Fiili duayla kavli dua iç içe bir dantel gibi örülüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatına baktığımızda ya da dualarına baktığımızda onu dua ikliminde görüyorduk. Bir de birbirlerine dua edişleri vardı. Onlar gönül bütünlüğü içindeydiler. Kendine dua eden hemen sonrasında kardeşlerine, ümmete dua ederdi. Değilse bir gariplik hissederdi, bir boşluk hissederdi. Peygamber Efendimizin komutasındaki ordu Taif'e ilerliyordu. Yolları üzerinde bir mezarın olduğu görüldü. Bölgeyi bilenler mezarın Ebu Uhayha bin As'a ait olduğunu söylediler. Ebu Uhayha İslam'a karşı keskin bir tavrın içindeydi. Fırsat bulduğunda Müslümanlara kötülük yapmaktan geri durmazdı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu hatırladı ve Allah ona lanet etsin, o Allah'a ve Resulüne meydan okuyordu dedi. Ordunun içinde Ebu Uhayha'nın iki oğlu vardı. Onlar Müslümandılar. Ebu Bekir Efendimizin sözleri onlara ulaşınca onlar da Ebu Kuhafe'ye lanet olsun demekten kendilerini alamadılar. Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babasıydı. Bu durum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sad-ı Gari Yari'nin doğru davranmamış olduğunu beyan buyurdu. Daha sonra da ümmeti için temel bir ilkeyi öğretiyordu. Ölüler hakkında müşrik bile olsalar kötü şey söylemeyin. Sözleriniz onlara ulaşmaz. Fakat yaşayanlar arasında bazılarını incitir buyurdular. İslam ordusu Taif'e geliyor, hatta kale surlarına yaklaşıyordu. Kaleye yaklaşınca kaleden ok yağmuru gelmeye başladı. Yağmurun altında kalır gibi okların altında kaldılar. Hemen ok menzilinin dışına çıktılar. İsabetli bir yeri karargah olarak belirlediler. Kaleyi ablukaya aldılar. Savaş karşılıklı ok atışlarıyla sürüyordu. Günlerce böyle devam ediyordu. Kaleyi düşürmek mümkün olmuyordu. Müslümanlar ilk defa kendi yapıları olan mancınıklar kullanıyorlardı. Mancınık Selman-ı Farisi tarafından tarif ediliyor, ustalar tarafından yapılıyordu. Artık bundan böyle İslam ordusunda mancınıklar da olacaktı. Mancınıkla kaleyi taşa tutuyorlar ama yine de kaleyi fethedemiyorlardı. Müslümanlar yeni bir savaş aracını da ordularına kazandırıyorlardı. Dabbabe ismi verilen 8-10 kişinin altında yer alabileceği ve atılan ok veya taşlardan korunmayı sağlayacak bir araçtı. Dabbabelerle kalenin duvarlarına kadar yaklaşıyorlar, duvarları yıkmaya, delmeye çalışıyorlardı. Duvarların çok kalın olması nedeniyle bu gayretler de bir sonuç vermiyordu. Kuşatma günlerce sürdü. Sakifliler teslim olmaya yanaşmıyorlardı. Ebu Sufyan'ın ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin Sakiflilerle kadim dostluğu vardı. Onlar devreye giriyor, Sakiflilerin teslim olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ama onların çabaları da bir netice vermiyordu. Sakifliler arasında ayrıcalıklı bir yeri ve değeri olan Uyeyne bin Hıs'ın gönderiliyordu. Onun etkin olacağı biliniyordu. Sakiflilerle teslim şartları görüşülecekti. Uyeyne bin Hıs'ın Taiflerle beraber olunca cahiliye duyguları harekete geçiyordu. Sakiflilere İslam'ı anlatması gerekirken İslam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde konuşuyor, onları Müslümanlara karşı kışkırtıyor ve asla teslim olmamalarını söylüyordu. Uyeyne tam bir ihanet fiili işliyordu. Uyeyne Peygamber Efendimiz'e geliyor, Sakiflere İslam'ı anlattığını, teslim olmaları gerektiğini direnmelerinin anlamsız olduğunu dile getirdiğini söylüyordu. Ama çok geçmeden Peygamber Efendimiz işin gerçeğini öğreniyor, Uyeyne'yi çağırıyor, yaptığı bozgunculuğu bir bir dile getiriyor, yalancılığını beyan buyuruyordu. Uyeyne ise büyük bir yanlış yaptığını, bağışlanmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz Uyeyne'ye herhangi bir şey yapmıyordu. Bu arada bir olay gerçekleşiyordu. İslam'ın kölelere ilişkin esasları dillerden dillere dolaşıyordu. İnsanın gerçek konumunun özgürlük olduğu bir süreç içinde kölelerin de özgürlüğe kavuşturulduğu duyuluyor, yayılıyordu. Taiflilerin köleleri de bunları öğrenmişlerdi. Bir fırsatını buluyorlar, 20'den fazla Taifli köle Müslümanların safına kaçıyorlardı. Özgürlüklerine kaçıyorlardı. Sakifliler hemen elçiler gönderiyor, kölelerinin iadesini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Onlar Allah'ın azat ettikleridir" buyurarak iade isteğini reddediyordu. Şu anlaşılıyordu, Taif'in savunma hattı son derece güçlüydü. Günler geçmişti, bir yol anlamamıştı. Bu durum müminlerde sıkıntıya, moral düşüklüğüne yol açıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuşatmayı kaldırmanın daha isabetli olacağını beyan buyurdu. İstişare meclisi toplandı. İstişarede Nefel bin Muaviye, "Tilki inine girmiştir. Kuşatmayı ısrarla sürdürürsen Taif'i elde edersin. Ancak terk edip gidersen sana bir zarar vermez" diyordu. Nevfel'in fikri genel kabul görüyor, kuşatmanın kaldırılmasına ilişkin görüşler ağır basıyordu. Ama ordu bu fikri doğru bulmuyordu. İslam erleri kuşatmaya devam edilmesinin gerekliliğine inanıyorlardı. Sonuçta kuşatmaya devam kararı veriliyordu. Oklar atılıyor, kale yakınlarına kadar yaklaşılıyor, saldırılar sürüyordu. Yoğun saldırı gün boyunca devam ediyordu. Bu esnada Müslümanlar şehit veriyordu. Peygamber Efendimiz kuşatmanın kaldırılması talimatını veriyordu. Ki Taif çevresi İslam coğrafyasıyla çevrilmiş, sanki bir ada konumunda kalmıştı. İleriki zamanda Taif doğal olarak fethedilecekti. Ordu Mekke'ye dönüyordu. Bu arada bazı Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den beddua etmesini istediler. "Ya Resulallah, Sakiflilere beddua etseniz" dediler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ey Allah'ım, Sakiflilere doğru yolu göster. Onları bize getir" diye dua ediyor, niyazda bulunuyordu. Ordu Mekke yolundaydı. Coşmaya gelince konakladılar. Ordunun çevresinde gözcüler vardı. Gözcüler bir yabancıyı yakaladılar ve Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Yakalanan kişi bilinen bir simaydı ve çöllerde iz takiminde usta birisiydi. Bu Süraka bin Malik'ti. Hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz'i yakalamak için peşlerine düşmüş, izlerini takip ederek onlara ulaşmıştı. Ama yaşadığı olağanüstü haller nedeniyle yakalayamayacağını anlamıştı. Peygamber Efendimiz'den eman dilemişti. Şimdi Süraka Efendimiz'in karşısındaydı. Peygamber Efendimiz Süraka'yı tanıdı ve serbest bırakılmasını istedi. Serbest kalan Süraka daha sonra İslam'da şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Muhtaçları görüp gözetirsin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0
1: Medine Radyo. En sevgilinin sevgili yurdu Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi Medine, gülleri peygamber kokan şehir, her yanı bir başka güzel, hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki Nebi-i Muhterem'e.

0: 90 David Radio. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

aldandık şirin sözüne. Kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz Bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Üç haset ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak. Ebu Bekir Keddani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

91.0 Davet Radyo. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Esridu velev bil mâ'i. Su bile olsa bile katık ediniz. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyalık konularda hem de ahiretle ilgili konularda, yani dini ve dünyevi konularda bizlere yol gösteriyor. Bize sağlığın, sıhhatin yolunu gösteriyor. İyi bir yaşamanın öncülüğünü yapıyor ve bu konularda bize tavsiyede bulunuyor. İşte bu tavsiyelerinden birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yerken o yemeği yaparken bir katık bulunmasını ve o katığın da su bile olsa faydalı olacağını bizlere haber veriyor. Tıp ilmiyle uğraşanlar, hani tıbbı iki ayrılır biliyorsunuz. Bir koruyucu tıp, hani öncesi hastalık gelmeden önce, hastalanmadan önce yapılması gerekenler, bir de hastalandıktan sonra tedavi amaçlı olan. Bu nedenle en önemlisi zaten nedir? Koruyucu tıp dediğimiz, hastalık gelmeden önce o hastalığı set çekme, o hastalıklardan korunabilme. Hani mesela ne yapıyoruz? Soğuk bir havada üstümüzü kalın giymeye çalışıyoruz. Çünkü bu şekilde olduğumuz zaman o soğuğun zararı bize dokunmayacak, biz de hastalanmayacağız. Veya bir kısım yiyecekleri yemek suretiyle vücudu kuvvetli hale getirme, dirençli hale getirme ve o hastalıklara karşı direnebilme. Biliyorsunuz günümüzde daha çok yaygınlaştı şu sıralarda. Ne diyor? İşte şu ilacı veya şu otu kaynatır içersen şöyle olur, şu çiçeğini alırsan şöyle olur, şunu sürersen böyle olur, şunun yağını çıkarırsan şuna faydalıdır diye bu şekilde bildiriliyor ki hani kişi hastalanmadan önce ne yapacak? Tedbirini almış olacak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tıbbı nebevi dediğimiz, hani peygamberin tıbbı tavsiyeleri, doktorluğu anlamına da verebiliriz. Bu şekilde ne yapıyor? Bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte burada da bir insan yemek yerken katıklı yesin diyor. Tek parça bir şey olmasın, yanında bir şey bulunsun. Ha, bu su bile olabilir. Çünkü suyu bulmak kolay, herkesin yanında olan bir şeydir. Bu nedenle onu diyor suyla olsa bile katık ediniz diye buyuruyor. Bir kısım alimlerimiz, hadis alimleri bu hadise daha farklı bir mana da vermişler. Bunu tirit yemeğine hamletmişler. Biliyorsunuz tirit böyle çok az bir parça et koyulur veya fazla et bile olmasa böyle ekmeğe küçük küçük hale getirirler. Et suyunu onun üstüne dökerler ve bu şekilde yerler. Ve değerli bir yemekmiş zamana göre. Şu anda da tabii değerli bir yemektir. Bunu ne yapıyorlar? Yiyin diyor, faydalıdır. Ve ilk tirit yemeğini yapanın da Hazreti İbrahim aleyhisselam olduğu belirtiliyor. Hadis alimleri böyle bu işi incelemişler. Bu hadisten ne ders alabiliriz, ne ibret alabiliriz diye düşünmüşler, araştırmışlar. Bakmışlar ki ilk tirit yemeğini yapan da İbrahim aleyhisselam. Demek ki İbrahim aleyhisselamın yaptığı güzel şeylerden birisi de, çünkü bütün ümmetlerin babası olarak geçiyor biliyorsunuz, bütün ümmetler ona saygı gösteriyor. O ne yapmış? İlk tirit yemeğini yapmak suretiyle bir yol göstericilik yapmış ve Peygamberimiz de aynı şekilde tirit yemeğini yapmış, tirit yemeğini yemiş ve tavsiye etmiş. Tiritin üstünlüğü noktasında insanlara açıklamalarda bulunmuş ve gerçekten tirit yemeği yaptığınız zaman böyle ağza güzel bir tat veriyor. Yenmesi de kolay ve bedene de hafif ve sağlıklı bir yiyecek. Bu yönde de tirit yemenin de bir sünnet olduğunu bu şekilde de öğrenmiş bulunuyoruz. Yani hem yemek yiyoruz, midemize güzel bir şekilde yemeğin girmesine sebep oluyor. Hem de bedenimiz güçleniyor. Hem de en önemlisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş oluyoruz. Hepsi bir arada oluyor. Nurun ala nur,
Aliyyül Ala gibisine bu şekilde de yaptığımız zaman da inşallah faydasını görmüş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eskalü salati alel münafıkine. Münafıklar üzerine en ağır gelen namaz salatul işai, yatsı namazı ve salatul fecri ve sabah namazıdır. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret veriyor, bir alamet veriyor ve ümmetine uyarıda bulunuyor. Herkes kendisini hesaba çekecek, kendi nefsini şöyle bir sorgulayacak. Eğer bu iki namaz çok ağır geliyorsa, o zaman ne var? Kalpte bir rahatsızlık var. Bazı hastalıklar var. Kişi bu hastalıkları düzeltme yoluna gidecek. Herkes kendisinin doktoru olması kabilinden ne yapacak? Böyle bir durumu sezen, anlayan insan, hani bunu herkese söylemesine gerek yok, kendisinde bir kısım rahatsızlıkların olduğunu fark edecek ve bu rahatsızlıkları düzeltme yoluna gidecek. Kendisini tedavi edecek. Peygamberimiz işaret veriyor, alamet veriyor, belirtiyi gösteriyor. Münafıklar üzerine ağır gelen namaz nedir? Yatsı namazı ve sabah namazı. Ve Peygamberimiz yine buyuruyor. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Eğer o iki namazda neler olduğunu bilselerdi, لَاَتَوْهُمَا Ona gelirlerdi. وَلَوْ حَبْوَنْ Sürünerek. Yani bu iki namazdaki fazileti, bu iki namazdaki önemi, bu iki namazda alacakları kıymetli değerleri, sevapları bilselerdi, sürünerek bile olsa bu namaza gelirlerdi. Ve devam ediyor. وَلَقَدْ حَمَمْتُ اَنْ اَمُرَ بِالصَّلَاةِ Ben insanlara namaz kılmak için emredeyim. Böyle bir şey geçiriyorum. İnsanlara emredeyim. فَتُقَامَ İşte onlar namazı ikame etsinler. ثُمَّ اَمُرَ رَجُلًا Sonra bir adama da emredeyim. فَيُسَلِّيَ بِالنَّاسِ İnsanlara namaz kıldırsın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlar bir yere toplanacak, gelenler namaza başlayacak, onlara da bir imam tayin edeyim diyor içinizden birisini. Sonra diyor, sümme entalika ma'i bir ricalin, yanıma da diyor bazı adamlar alayım. Mahum onunla birlikte, hizemun min hatabin, böyle odun parçaları da toplayalım. İlâ kavmin, bir kavme gidelim. Kim onlar? O kavim kim? La yeşhedûne salâte, namaza gelmeyenler. Bu iki namaza şahit olmayanlar, cemaate gelmeyenler. Fe uharrika aleyhim buyutahum binnar, onların evini böyle ateşe verip yakayım. Bu şekilde diyor, düşünüyorum, aklımdan geçiyor diye. Böyle ateşe verip yakayım. Bu şekilde diyor, düşünüyorum, aklımdan geçiyor diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.

Rükû edenlerle birlikte sen de rükû et. Düşünebiliyor musunuz? Onun gibi üstün birine bu şekilde. Ha, Allah-u Teala ne yapıyor? Sucuda gidin, secde edin, rükû edin. Toplu bir emir var. Ve yine Fatiha suresine baktığınız zaman ben geçmiyor, biz geçiyor. İhdina sıratal müstakim geçiyor değil mi? Allah'ım bizleri doğru yola gönder. Başka ne diyoruz? İyyâken abudu ve iyyâken estaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, yardım isteriz diye buyuruyoruz. Bütün bunlar nedir? Cemaatla birlikte olmak, cemaat halinde olmak gerektiğinin işaretleri. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta olup olmadığımızı gösteren bir test sunuyor. Ne diyor? Bu iki namaz size ağır geliyorsa o zaman kendinize dikkat edin. Çünkü münafıklara bu iki namaz ağır gelir. Ve onun diyor ne kadar faziletli olduğunu, ondaki faydaları, kazancı bilselerdi, sürünerek bile olsa bu namazlara gelirdi. Niye? Yatsı namazında ne yapıyorsunuz? Siz bir günü kapatıyorsunuz. Kazanç toplama zamanı. Değil mi? Kazancın toplama zamanı, yatsı namazı. Her şey bitiyor, siz uykuya gideceksiniz. Sonra sabah namazı, günün başlama namazı. Sabah namazına katılırsanız ne olur? O gün Allah'ın emanı, emniyeti sizinle olur. Güne rahat başlarsınız, dinç başlarsınız, güzel başlarsınız. Ve Peygamberimiz diyor, kim ki sabah namazını cemaatle kıldı ve onun öncesi yatsı namazında cemaatle kılarsa, kılmışsa ne yapar? Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Böyle bir güzellik var. Hani yatsıyı cemaatle kıldın, sabah namazında cemaatle kıldığın zaman bütün bir geceyi ibadetle geçirmiş kadar sevap alırsın. Yattığın yerde sevap kazanıyorsun. Ne kadar büyük bir vesile ki bu bir tanesi. Bununla birlikte sabah namazı Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ne diyor? İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Muhakkak ki sabah namazı şahitli bir namazdır. Kim şahit oluyor? Melekler. Gece melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında şahit oluyorlar ve şahitlik yapıyorlar. Birisi diyor ki biz bunları namaz kılarken terk ettik, terk ediyoruz. Diğeri de diyor ki biz bunları namaz kılarken bulduk. İşte böyle bir güzellik var. Yani sayamayacağımız kadar çok güzellik var. Bir de cemaatle namaz kılındığı zaman biliyorsunuz bir hadis-i şerifte 25 derece, bir hadis-i şerifte 27 derece daha büyük sevaplar geçiyor. Ve alimlerimiz tek tek bunların faziletini saymışlar. Mesela diyor ki bir insan ezan okunduğunda müezzine icabet ettiğinden dolayı bir sevap alır. İşte faziletin birisi bu. Mescide girdi, abdest aldın diyor evinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor Allah'ın mescitlerinden bir mescidine namaz kılmak için gittiğin zaman attığın bir adımda senin bir hatan düşer, günahın düşer. Diğer adımında Allah-u Teala sana bir sevap yazar, bir derecen yükseltir. İşte bu şekilde başlamışlar 25 veya 27 derece sevabı anlatmaya. Kişi ne yapıyor? Hep bunları almış oluyor. İşte bize düşen de nedir? Böyle namazlarımızı cemaat halinde kılmak, birlik halinde kılmak. Çünkü birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Kurt da ne yapar? Ayrı olanı sever. İşte değerli dinleyicilerimiz, sabah namazı ve yatsı namazı önemli bir namaz. Bu iki namaza önem göstereceğiz ki bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Buna benzer bir hadisin devamında diyor böyle parçalar olsa, et parçaları olsa, yani iki kemik arasında ufacık et bile olsa onu duysalar gelirler insanlar. Ama böyle bir namaza da gelmiyorlar diye sitem ediyor. Yani insandaki maddi duyguların ne kadar kabarık olduğunu, yani bir et parçası olsa, bir paça olsa ona bile gelirler. Öyle olacağını bilseler ama böyle sevap yüklü şeyler kazanacaklar, değerler kazanacaklar. Fakat böyle bir değeri de değerini bilmiyorlar, gelmiyorlar diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sitem ediyor. Ve nasıl bir cezanın olacağını da anlatıyor. Peygamberimiz diyor ya ben böyle yapmak istiyorum, içimden geçiyor. Böyle bir teşebbüste bulunmak istiyorum diyor ama demek ki bunu terk etmenin cezası Allah korusun insan ne olur? Ateşe gitme, yanma olur veya evinde huzursuzluk olur, evinde sıkıntı olur. Kişi bunları hep düşünecek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini uygulamaya çalışacak. Bu iki namazı

0: her namaza önem verecek. Çünkü her namazın kendine göre ayrı bir önemi vardır, ayrı bir ehemmiyeti vardır. Her vaktin ayrı bir özelliği vardır ki Allah-u Teala bu vakitlere bu namazları yerleştirmiş ve bize de emretmiş. Biz de ne yapacağız? Bu namazları vakitlerinde kılacağız. İşte her vaktin önem ve güzelliğini de Peygamberimiz bize anlatıyor ki yatsı namazı ve sabah namazı. İşte sabah namazı nedir? Şahittir. Bu şahitliği kaçırmamak lazım. Kaçırmamak gerekiyor. Gayret göstermek gerekiyor. Ve bu nedenle mesela sabah namazına kalkmak için ne yapmamız gerekiyor? Demek ki sabah namazına kalkmanın bir yolu cemaatle yatsı namazını kılmak. Tabi imkanı olan kardeşler mutlaka bunu kaçırmasınlar. Cemaatle birlikte kılsınlar, cemaat olsunlar. Velev ki eşleriyle kılsınlar. Kimse olmasın, hanımlarıyla veya kendi çocuklarıyla namazlarını kılsınlar. İnşallah hani tam bir camide cemaat olma sevabı olmasa bile yine cemaatle kılmış gibi sevap alırlar. O birliktelik olur, o rahmet olur. Bunu ihmal etmesinler. Hani camiye gidemedik veya işten geç kaldı, bir şey oldu, camiye gidemedi. Fakat ne yapacak kardeşimiz? Eşine söyleyecek, eşin arkasını alacak, namazını kılacak. Veya sabah namazı kalkacak, eşiyle birlikte sabah namazını kılacak. Veya çocuklarını kaldıracak, çocuklarıyla birlikte yatsıyı ve akşamı kılmış olacak. Bu şekilde de yine en azından cemaat olmuş, cemaatle namaz kılmış gibi sevap olur. Hem de aileyi, çocukları da namaza alıştırmış olur. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Bu fırsatları kaçırmayalım. Her yaptığımız fiil ve hareket ilerisi için bizim için güzel bir davranış olacak, bir güç olacak, bir enerji olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Hadis Bahçesi programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve Allah-u Teala devamlı namazlarını cemaatle birlikte kılan, cemaatle olan kullarından eylesin bizleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim Es-Samet Celle Celaluhu ismi mübareki olacak. Samet, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı, hacetlerin, ıstırapların giderilmesi için başvurulacak yegane merci, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği tek varlık demektir. Allah Celle Celaluhu Es-Samet'tir. O öyle bir Allah'tır ki her şey ona muhtaçtır. Kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Değerli kardeşlerim, Samet ismi Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde, İhlas suresinde geçer. Es-Samet, ihtiyaç ve istekleri sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği, ancak kendisinin hiç kimseye ihtiyacı olmadığı yüceler yücesi olan zat demektir. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir. İstemek dua etmektir. Ve yaratılmış her şey hal ve kal lisanı ile duadadır, zikirdedir. İsra suresi, yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Aziz kardeşlerim, her şey duada, her şey onu zikretmede, ama bu bize örtülmüştür ve gizlenmiştir. Arayıp gerçeği kendi irademizle bulmamız istenmiştir. İstenen araya araya onu bulmamızdır. İstenen aklımızla, yüreğimizle o yüceler yücesine ulaşmamızdır. İstenen Hazreti Bilal radıyallahu anh gibi ehad, ehad diyerek aşkla inleyebilmemizdir. Mikroorganizmalar gözle göremediğimiz o mikro dünyada vücudumuza girip al yuvarlarımızla ve ak yuvarlarımızla meydan muharebesi yaparken şehadettedir. Damarlarımızda akan, hücrelerimize can taşıyan kan, diğer adı ile can suyumuz, yaratanı için şehadettedir. Mülk suresi, de ki baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir? Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu damarlarımızda akan can suyuna dur deyiverse, o suyu kim tekrar deveran ettirebilir? Her şey ona şehadet etmekte. O Ehad ve Samed olan Allah için her şey
şehadet getirmekte. Bu ayet akıl nimetini kullanabilen herkesi tir tir titretmektedir. Ve bu ayet varsın Allah'ım varsın, birsin Allah'ım birsin, alemler şehadette, mahlukatın secdede, tek vücut olmuş her şey, zerrelerden küreye, hep seni anlatıyor, sana şehadet etmekte diyor. Güneşle ay el ele, zamanla halelenmiş, gecenin yıldızlarla donanmış o efsunlu çehresi, bakan kişiye ışıl ışıl gülücükler gönderip, Ehad ve Samet olan Rabbini anlatıyor. Rabbim, biz de şehadet ederiz ki, kulun olarak, yarattığın aciz bir kul iken, seni bilmekle şereflenen, kıymetlenen ve bir alem hükmüne geçen kulun olarak şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elçin ve Resulündür. Damarlarımızdaki güç sendendir Allah'ım. Gücümüze güç kat. Seninle dolu bir ömür geçirelim Rabbimiz. Dimağımızı güçlendir ki seni bilelim, bilebildiğimiz kadar da bildirelim insanlara. Yüreğimizi güçlendir ki sevdiğin her şeyi biz de sevelim. Bileğimizi güçlendir, kazanalım, verelim, verenlerden olalım, verdikçe de senin tarafından daha çok sevilelim ve rızana kavuşmuş kullar olalım. El-Kadir Celle Celaluhu. El-Kadir, her şeye gücü yeten, ölçen, tanzim eden, planlayan, hükmeden, takdir eden, tam bir kudret sahibi olan ve istediğini dilediği şekilde yapmaya gücü yeten demektir. Aziz kardeşlerim, El-Kadir ve El-Muktedir isimlerini birlikte incelemek gerekir. El-Muktedir ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçmektedir. Kamer suresi. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Kamer suresi. Takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Güçlü padişahın, Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Kehf suresi. Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir, güç yetirendir. Muhterem kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Allah Celle Celaluhu, insanoğlunun
hem etrafını çevreleyen dünyayı dikkatle incelemesini, hem de kendi yaratılışı üzerinde uzun uzun düşünerek kudretini görmesini ve bilmesini istemektedir. Çünkü bu bilinç insanı Rabbine ulaştıracak ve başka kapılar çalma yanlışlığından kullarını koruyacaktır. Gâşiye Suresi. Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Bakmıyorlar mı dağlara? Nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? Buyurarak insan aklını düşünmeye sevk etmiştir. Kıyamet suresinde ise insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O dökülen erlik suyundan bir damla değil miydi? Sonra bir alaka oldu da Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi, erkek ve dişiyi var etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi diye sorularak bu muhteşem kainatı elinde tutan kudreti görerek sadece ona, yüce Rabbimize ibadet etmemiz istenmektedir. Etrafına dikkatle bakan ve Rabbini tanımak isteyen her inançlı gönül, sebepler dünyasında kanunlarla, kurallarla ve sebep-sonuç bağlantılarıyla etrafına dikkatle bakan ve Rabbini tanımak isteyen her inanmış gönül, her yerde adeta mühür vurulmuşçasına işleri kontrolünde tutan kudret elini hisseder. Akıllı olan insan, hiçbir gücü ve ağırlığı olmayan minicik bir tohumun yüzlerce kiloluk bir ağaca dönüşmesini görür. Akıllı olan insan, bir damla sudan, eli ayağı olan milyarlarca hücreden teşekkül eden bebeği halk edeni düşünür. Akıllı olan insan, kendisinin tüm yaratılış programını DNA ve RNA sarmalarına şifreleyen o emsalsiz güce, "Sen kadirsin Allah'ım, sen her şeye muktedirsin Allah'ım" diyerek teslim olur. Hakka teslim olan ise kurtuluşa erer. Maide Suresi. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Nur Suresi. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Furkan Suresi. O sudan bir insan yaratıp ona bir nesep bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Yasin Suresi. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halık-ı Kainat'ı tanımak, ona iman etmek
ve ibadet etmektir. Rabbinin sonsuz kudret sahibi olduğunu bilmek, onu tanımak, onun kusursuz, eksiksiz sanatına şahit olmak, zayıf, aciz insanın imanını kuvvetlendirir ve o güçsüz, zayıf insan bu iman gücü ile kainata meydan okuyabilir hale gelir. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin. Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer sevgilisi.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 2. cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin, sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır, seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin, şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım, bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde, senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde, Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın, içimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
1: Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: gönlümüzden
1: selam İmam Hatip'lim. Selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvan, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam İmam.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşım. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar! Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne, malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor, yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor, büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşım.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Canahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

0: gönlümüzden gönlünüze. Sonra dirilip davet tekrar radyo. Öldürülmeyi,
1: sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı, şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde dur.

Nefesin akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

saklandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

dini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı

0: Çileli başına
1: gönlümüzden gönlünüze davet radyo.
0: Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler?

0: işler görür. Feda etti, yazık dini dünyaya. Boz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile, peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür, umduğumdan fazlasın buldum. Ne mutlu, peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet.
1: 91.0 Allahümme salli aleyhi. Davet Radyo Muhammed.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Yurdunu Allah'a davet bırak radyo. Çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kulağa? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgara, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları.
2: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle. Ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
3: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anım, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın, nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.